gergen gızırgandu maygu varagu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata bürküdü.